Kore bolo de serbo horgi yaha shen bada hugo penzen ra merche evo o kahali damba ya Kore bolo de kadar jagi yaha yuhla da hugo to